tatši se se se ntitshwantse a e ka kwa ba ile mruta di kosha bana ba ile mruta o opela ke training ya di vocals ya ko se la go mo ke.